0: Sendo.
1: Luzon sosyal elektrikli şarjı 4 bu. Ne yaptığınız birkaç şey olarak bir kez. Ha,

0: Bakma cevabı. Sen yansın ki evet masaj basmak için herhalde bir yere sorayım. Ben de
1: var. Kaç yerinde? Kaç yerinde?

0: Sağ direncir getir. Sağ direncir sende sağ sende.
1: Sağ direncir getir. Onlar bile en tüz kansan ekle kollaydı ustuvayın.

0: Radyo Frekansız.
1: Radyo Frekansız.
0: Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Radyo Frekansız. Bon, un détecteur de fumée qui a été mal utilisé, désolé.

0: Sabahlıyorsam 4.30'da Pascal Cetsi'de şöyle minisipal öğretmen zor yine bana Düzgür Peyfi.
1: Sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i sesafer 5'i s

Tamam, ben arkaya tekrar atmıyor. Abi arkadaşlar geri atmak bu resimiz duruşan bu lobe hareketli reksiyon bu duruşan geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri atmak için geri

0: Adı Sahra Kayseri, çok var tamam.
1: Hala gel sen güzel.
0: Evet, mesaj veriyorum.
1: Sağ olun. Çok acıdan veriyorum.